Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Basmayla maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Mikros Yemek.
3: Mikros uygulamasında.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bir günün başlangıcından günaydın herkese. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, haftanın ortasını karşılıyoruz. Sevdiğimiz şarkılar kulaklarımızda, yeni bir güne hazırlayacaklar bizi aşkın frekansı Slow Türk'te. Ben Didem, mikrofon başındayım. Güzel bir gün, mutlu bir sabah diliyorum herkese.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 75 kötü, Ankara 52 kötü, İzmir 60 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
0: Chery. Pencereni değiştir, havan değişsin. Compen.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
8: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Çarşamba günü de geçtiğimiz 1-2 güne benzer durumlar var. Karadeniz'in doğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman yağmur geçişleri var. Yurdun genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların yükselmesi, bulutların gökyüzünden uzaklaşması beklenmekte. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 18 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03 değer kaybıyla 14.128 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.717, çeyrek altın 11.389 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
5: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
4: Yataşla mutlu uykular.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Ağustos'un son haftalarından birindeyiz. Tatilini yapanlar döndüler. Şurada yüzdük, bunu yaptık, burayı gezdik diye anlattılar. Bir de hala gidemeyenler var. Bu saatten sonra iş artık sabırsızlığı da geçti gidemeyenler için. Takvime bakıyoruz, yetişecek mi acaba diyoruz. Kafamız çoktan bir plajda ama biz hala işe gidip geliyor olabiliriz. Eminim var aramızda böyle olanlar. Yazın son günleri en çok da bir nefes alsaydım diyenlere hızlı geçiyor. O yüzden son planlar için son birkaç gün aklınızda kalanlar varsa, gerçekleşememiş planlar varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en kurak yeri olan Atacama Çölü, Pasifik Okyanusu'nun kıyısındadır. Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü'nün bazı bölgelerinde yıllık yağış miktarı 1 milimetrenin altındadır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakası E5 ve TEM'de yer yer araç yoğunluğu görülse de akış etkilenmiyor. Anadolu yakasında ana güzergahlarda trafik açık. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir hızı normal ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Da ister bazen sadece sesini duymak için, bazen de aynı gökyüzüne bakıp sessizce oturmak için. Çünkü sevgi biraz da burada ol demektir. Kalabalığın içinde gözler onu arar. Güzel bir haber ilk ona anlatılmak istenir. Can sıkılınca yanına kaçmak istenir. İşte insan en çok kendini böyle hissettiren kişileri özlüyor, öyle değil mi? Aşk mesafeleri değil, yanımda olsaydı cümlesini büyütüyor içimizde bu sabah yine özel şarkılarla. Herkese günaydın.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 75 kötü, Ankara 52 kötü, İzmir 60 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Şarkılarla çıktığımız duygu dolu bir yolculuk bu sabah da bizlerle. O şarkılar bize bugün de bizden hikayeler anlatıyor. Aşkın, ilişkilerin içinde yaptığımız hatalarla yüzleştiriyor. Bazen kırılan bir kalbin neler hissettiğine eşlik ediyoruz. Bazen de coşkulu hikayeler anlatıyor dünyanın ne kadar güzel göründüğünü. Aşkın içindeki hikayelerle duygulara yolculuğumuz, bakın şimdi hangi şarkıyla devam ediyor.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakası E5 ve TEM'de yer yer araç yoğunluğu görülse de akış etkilenmiyor. Anadolu yakasında ana güzergahlarda trafik açık. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir hızı normal ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

Haftanın ortası çarşamba sabahındayız. Herkese günaydın. Sizin de söylenecek, iletilmesini istediğiniz bir günaydınınız varsa hemen bize bir mesaj yazın. 549 659 66 00 Slow Türk'ün WhatsApp numarası. Geç

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı kuzey yarımkürede yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü kuzey yarımkürede, 1/3'ü güney yarımkürede bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Mikros Yemek.
7: Mikros uygulamasında.

0: ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru

0: Doğutürk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te günün 9. saati demek, günaydın mesajları demek. O zaman sahiplerine ulaştırmaya başlayalım. Serhat diyor ki, beni her daim şanslı hissettiren biricik eşim Sümeyye'ye aşkla armağan ediyorum. Ne güzel, sevginiz daim olsun. Antalya'da Sebahat kızı Serra için istemiş. Kayseri'den Şerife ve iş arkadaşlarına armağan edelim. İstanbul'dan Seval için de olacak şarkımız. Siz de bize ulaşmak, günaydınlarınızı iletmek isterseniz 549 659 66 00 numara.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Eskişehir. Hem batılı hem de geleneksel duruşuyla görenlerin unutamadığı bir yer olan Eskişehir, Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Odun pazarı evleri ve bölge sakinlerinin misafirperverliğiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapabilir, regülatör piknik alanında doğada sakinliği hissedebilir veya Porsuk çayında gondol turuyla şehrin güzelliğini adım adım yaşayabilirsiniz. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış Eskişehir mutfağının olmazsa olmazı çiğ böreğin yanı sıra haşhaşlı çörek, balaban ve met helvası gibi kendine özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası olan Eskişehir'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Erciyiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ondaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Günaydınları şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Tekirdağ'da Gürkan bizi dinliyor. İstanbul'daki kız arkadaşın Nesli için istemiş, onu çok sevdiğini de iletmemizi istiyor. İzmirli Güney bu sabah Erciyes karşısında kahvaltısını ediyor. Keyfiniz bol olsun. Sultan Sazlığındaki esnaf dostlarına armağan etmiş. Siz de günaydınlarınızı sevdiklerinize iletmemizi istediklerinizi bize yazabilirsiniz. 549 659 66 00 numaramız.

0: Sabahları Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 18 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03 değer kaybıyla 14.128 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.717, çeyrek altın 11.389 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Şoto Ekspertiz. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu.

Çarşamba sabahının günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Adapazarı'ndan Erdem için çalacağız bu şarkıyı. İstanbul'da adil iş arkadaşlarımla her zaman olduğu gibi kulağımız sizde. Herkese hayırlı işler diliyorum demiş. Ankara'dan Merve de canımdan çok sevdiğim arkadaşım. Cansu'yla dostluğumuz hep baki olsun demiş. Şarkımız sizin için de olsun. 549-659-66-0 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

Sevdiğiniz şarkılar eşliğinde günün günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Konya'da Ferhat Safi bizi dinliyor. Selahattin Cantekin, Şerife Nisa Cantekin için istemiş. Bursa'dan Murat'a armağan edeceğiz. Ankara'dan Yeliz'de çalışma arkadaşları için istiyor bu şarkıyı. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de mesajınızla bize ulaşabilirsiniz. Ya.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 75 kötü, Ankara 52 kötü, İzmir 60 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Kral. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Snow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Antalya'dan Kaptan Derviş Şen'e, yolcularına, kaptan arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine armağan edelim bu şarkımızı. Füsun için çalalım. Adem Samsun'dan bizlere selamlarını göndermiş. Özdemir ailesine armağan etmiş. Ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.124 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.711, çeyrek altın 11.380 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Bu sabahta kalbimizden geçenleri anlattı. En sevdiğimiz sesler, duygu dolu şarkılarıyla, telaşsız ritimlerle. Günün ilk yolculuğunu tamamlıyoruz artık. Saat 11'e yaklaşıyor. Herkese güzel bir gün diliyorum. Ben Didem, benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş sizlerle.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Eskişehir. Hem batılı hem de geleneksel duruşuyla görenlerin unutamadığı bir yer olan Eskişehir, Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Odun pazarı evleri ve bölge sakinlerinin misafirperverliğiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapabilir, regülatör piknik alanında doğada sakinliği hissedebilir veya Porsuk çayında gondol turuyla şehrin güzelliğini adım adım yaşayabilirsiniz. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış Eskişehir mutfağının olmazsa olmazı çiğ böreğin yanı sıra haşhaşlı çörek, balaban ve met helvası gibi kendine özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası olan Eskişehir'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hız-

kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün var, yarın yokuz. Hep yaşın 19. Mazhar Fuat Özkan, radyonuzun Aydınsal Türk'ten. Herkese merhabalar, günaydın. Haluk Sarıtaş ben. Umarım iyisinizdir. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Yaklaşık 4 saat boyunca yine yanı başınızda olacağım. Keyifli ol dakikalar.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili CoolWool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Eskişehir. Hem batılı hem de geleneksel duruşuyla görenlerin unutamadığı bir yer olan Eskişehir, Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Odun pazarı evleri ve bölge sakinlerinin misafirperverliğiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapabilir, regülatör piknik alanında doğada sakinliği hissedebilir veya Porsuk çayında gondol turuyla şehrin güzelliğini adım adım yaşayabilirsiniz. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış Eskişehir mutfağının olmazsa olmazı çiğ böreğin yanı sıra haşhaşlı çörek, balaban ve met helvası gibi kendine özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası olan Eskişehir'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aşk mezara kal.
1: Bu havada gidilmez. Manuş Baba radyonuzdaydı. Slow Türk'te artık istek hattımız devrede. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Tıpkı böyle.
2: Merhaba Slow Türk ailesi. Gününüz hoş olsun, aydın olsun. Sizden Tan'dan Gidişat şarkısını istiyorum. Bütün dinleyenlerinize ve size gelsin. İyi günler.
3: Ben oyalanmam.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 75 kötü, Ankara 52 kötü, İzmir 60 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: kalpsiz bir serseri Simge radyonun sahibi Slow Türk'te bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba.
1: Pinhani'den Ne Güzel Güldün şarkısını çalabilir misiniz? Teşekkür ederim.

0: Sezen Aksu Çocuklar Gibi ile radyonuzdaydı. Slow Türk'te geçmişte kalmaya devam edeceğiz ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba Slow Türk yayınlar. Ben İstanbul'dan Volkan. Bugün sizden istek parçam Çelik Kim Daha Çok Seviyor parçası. Çalarsanız çok sevinirim.

0: kim daha çok seviyor ve Çelik radyonun sahibi Slow Türk'te bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhaba Haluk Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Merhaba.
1: Bugün küçük oğlum Aykut'un doğum günü. Onu çok seviyorum ve kendisi için Sezen Aksu'dan Canımsın Sen parçasını çalmanızı rica ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Öncelikle mutlu yıllar diliyorum oğlunuza. Sonrasında Sezen Aksu, az önce çalmıştık ama aynı şarkıyı ben size Tuğba Yurt yorumuyla dinleteyim. Canımsın.

0: Sabahsız. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.718, çeyrek altın 11.393 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettir.

0: ve gir çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Neyleyim İstanbul'u sonbaharda. Murat Dalkılıç radyonuzdaydı. 12.53 oldu saatler. Slow Türk'te. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhaba Haluk Bey. Şu an eşim Güngör ile beraber sizleri dinliyoruz. Acaba bizim için Yalın Ki Sen şarkısını çalabilir misiniz?
0: Şarkı şu an radyonuzda.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mabel Matiz, Mert Demir, Antidepresan, radyonuz saydı Slow Türk'te. Sesli mesajlar devam ediyor. Eskişehir'e gidelim.
1: Eskişehir'den tüm Slow Türk dinleyicilerine ve eşime selamlar. Sizlerden canım eşim için Göksel'den Bir Seni Konuşurum parçasını istiyorum. Herkese

0: Bir tanemle Yaşar az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te Erol Evgin isteği var. Dinleyelim hemen.
1: Merhabalar Haluk Bey. Ben Eskişehir'deki ablam Filiz için Erol Evgin'den İşte Öyle Bir Şey isimli şarkıyı istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Blok 3 Poesi, çok güzel gülüyorsun. Radyonun saygısı Slowtürk'te. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba Haluk abi, Ankara'dan ben Emre. Sizden bir şarkı isteğim var. Mebrure'den Değilim şarkısını çalarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.

0: Mebrure değilimle radyonuzdaydı. Bir Adana'ya gidelim bakalım, Adana'dan nasıl bir hissediliyor bugün?
1: Merhaba, ben Adana Merkez Otogarı'ndan Ebu Bekir. Göktan'dan Sen şarkısını eşim Hatice'ye hediye ediyorum. Onu çok seviyorum. Ondan başkasını da sevmeyeceğim. Teşekkür ederim. İyi günleriniz olsun.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde,

0: Globetrot'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye devam ediyorsunuz. Samsun'dayız.
1: Merhaba, ben Sinem. Samsun'dan sizleri dinliyoruz. Toygar Işıklı'dan Sen Yanımdayken şarkısını eşim Mesut Akalın için çalmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.

0: Sen yanımdayken Toygar Işıklı, geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Niğde'ye gidelim. Arzu, kulağımız sende.
1: Merhaba, kolay gelsin. Niğde'den Arzu ben. Sıradaki şarkı çok sevdiğim Özge'ye gelsin. Sizi seviyoruz. İyi çalışmalar.

0: Boş Liman radyonun saydı Slow Türk'te Kayahan isteği var.
1: Merhabalar. Çok sevdiğim eşim Filiz için Kayahan'dan Olsaydım şarkısını istiyorum. Teşekkürler.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Eskişehir. Hem batılı hem de geleneksel duruşuyla görenlerin unutamadığı bir yer olan Eskişehir, Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Odun pazarı evleri ve bölge sakinlerinin misafirperverliğiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapabilir, regülatör piknik alanında doğada sakinliği hissedebilir veya Porsuk çayında gondol turuyla şehrin güzelliğini adım adım yaşayabilirsiniz. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış Eskişehir mutfağının olmazsa olmazı çiğ böreğin yanı sıra haşhaşlı çörek, balaban ve met helvası gibi kendine özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası olan Eskişehir'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kışıklı terlik 349 TL'ye. Kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye.

0: Elif Buse Doğan yangın yeriyle radyo Nusayt'a Ankara'dayız. Hatice Kübra, kulağımız sende.
1: Merhaba, ben Hatice Kübra, Ankara'dan katılıyorum. Manifest

0: kurallarını sunar.
1: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: Can Ozan acıtır gibi severek radyonuz sayesinde oturttu. Aslı Güngör isteği var.
1: Merhaba, İzmir'den Duygu ben. Bugün sizden Aslı Güngör son öpücük şarkısını rica ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.

0: Emircan İrekoğlu sevilen şarkılarından bir tanesi. Can dostum radyonuzdaydı. Şimdi geçmişe gidelim, nostalji yaşayalım ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: İyi yayınlar Slow Türk ailesi. Ben Ankara'dan İlhami, Nilüfer'den Kavak Yerleri şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Bütün Slow Türk dinleyicilerine gelsin sevgilerim, saygılarım var.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Burak Bulut, Ah Be Manolya. Radyonuz saydın.
1: Yapayalnız Ah Be Manolya.
0: Hemen son dinleyicimize kulak verelim.
2: Merhaba, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Sinem. Çalışma arkadaşım Yeliz Özçelik için Mehmet Erdem'den Sensiz Ben Olamam şarkısını istiyorum. Ve bütün Slow Türk dinleyicilerine ve sizlere gelsin. Kolay gelsin.
0: Gönderdiğiniz bütün mesajlar için teşekkür ederiz. Haluk Sarıtaş ben. Tekrar buluşuncaya dek mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşça kal Türkiye.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

kredileri, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.718, çeyrek altın 11.393 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakası E5 ve TEM'de yer yer araç yoğunluğu görülse de akış etkilenmiyor. Anadolu yakasında ana güzergahlarda trafik açık. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir hızı normal ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye civilde.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 75 kötü, Ankara 52 kötü, İzmir 60 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 5 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.718, çeyrek altın 11.393 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulaması.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye civildi.
2: Reklam.
3: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Eskişehir. Hem batılı hem de geleneksel duruşuyla görenlerin unutamadığı bir yer olan Eskişehir, Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Odun pazarı evleri ve bölge sakinlerinin misafirperverliğiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapabilir, regülatör piknik alanında doğada sakinliği hissedebilir veya Porsuk çayında gondol turuyla şehrin güzelliğini adım adım yaşayabilirsiniz. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış Eskişehir mutfağının olmazsa olmazı çiğ böreğin yanı sıra haşhaşlı çörek, balaban ve met helvası gibi kendine özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası olan Eskişehir'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Senin yanında Akbank. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettir.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye civilde.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
8: Chery.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Eskişehir. Hem batılı hem de geleneksel duruşuyla görenlerin unutamadığı bir yer olan Eskişehir, Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Odun pazarı evleri ve bölge sakinlerinin misafirperverliğiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapabilir, regülatör piknik alanında doğada sakinliği hissedebilir veya Porsuk çayında gondol turuyla şehrin güzelliğini adım adım yaşayabilirsiniz. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış Eskişehir mutfağının olmazsa olmazı çiğ böreğin yanı sıra haşhaşlı çörek, balaban ve met helvası gibi kendine özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası olan Eskişehir'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Kral.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Sezon sonu

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Handikredi'ye girin, farklı.

0: İse bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla mutlu
1: uykular. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yaşa. Akses 25 yaşında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoko
1: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Şoko Ekspertiz. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytier. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
5: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34'lük yükselişle 14.459 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.908, çeyrek altın 11.715 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki istikamette yoğun seyrediyor. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi, aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyrediyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla mutlu
1: uykular. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 75 kötü, Ankara 52 kötü, İzmir 60 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Pazartesi geride kaldı. Cuma hala uzakta. Yani şu anda hayatımızın ne olacak bu memleketin hali bölümündeyiz. Ama moral bozmak yok. Çünkü bugün çarşamba ve çarşambanın en güzel tarafı şu. Artık hafta sonuna doğru yokuş aşağı gidiyoruz. Sevgili, çok ama çok sevdiğim Slow Türk dinleyicileri, ben Selim Altın yayınıma hoş geldiniz. Şu an birçoklarınızın mesaisi bitti. Evine doğru yol almakta. Evine varanlar var. Hala varamayıp trafikte çile çekenler var. Hepiniz için çok güzel şarkılar seçtim, haberiniz olsun. İşte onlardan bir tanesiyle şimdi açılış.

Ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'ta ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: Ultrashell.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
8: Kamu spotu.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %2.34'lük yükselişle 14.459 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.908, çeyrek altın 11.715 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki istikamette yoğun seyrediyor. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi, aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyrediyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zeka

0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Nescafe Express modunu

Çarşamba günündeyiz ve bugün size küçük bir hayat tavsiyesi vermek istiyorum. Size mesaj atmayan insanın telefonunu kontrol etmeyin. Sizi aramayan insanı aramayın. Sizi merak etmeyen insanı mutlaka siz de merak etmeyin. Çünkü bazı insanların hayatımızdaki görevi sevgili olmak değil ya da dost olmak değil. Ben bir daha böyle biriyle dost ya da sevgili olmayacağım dedirtmektir. O yüzden bugün kendinize iyi davranın. Kahvenizi için sevdiğiniz şarkıyı açın. Ve sizi gerçekten seven insanlara biraz daha fazla değer verin. Sevmeyen, size değer vermeyen insanları da hayatınızda barındırmayın. 19. saatin son dakikaları artık. Şöyle listeye baktığımda yine hayatı anlatan çok güzel şarkılarım var. Birkaç tane daha dinleyelim. Birazdan yeni saatte ben Selim Altın tekrardan sizlerleyim.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir test yapalım mı? Telefonunuzu masanın üzerine koyun ve 10 dakika dokunmayın. Yapabilir misiniz? Bence yapamazsınız. Çünkü telefon artık telefon değil, hayatımızın kumandası. Uyanıyoruz, telefona bakıyoruz. Yatıyoruz, telefona bakıyoruz. Yemek yerken telefona bakıyoruz. Tuvalete giriyoruz, maalesef telefon yine yanımızda. Hatta bazı insanlar telefonsuz tuvalete girse içeride düşünmeye başlayacak. O yüzden telefonla giriyor. Ve işin komik tarafı, telefonun şarjı %3'e düşünce insan hayatla bütün bağlantısı kopacak zannediyor ve stres oluyor. O yüzden bu akşam şöyle bir şey yapalım. Telefon detoksu. Telefonu bir kenara bırakın ve akşam boyu elinizden geldiği kadarıyla telefonu almayıp sevdiklerinizle vakit geçirin. Onlarla sohbet edin. Ben de bu akşam söz bunu yapacağım yayından sonra. Neyse, 20. saatte ben Selim Altın yine güzel şarkılarla yayına devam ediyorum. Şimdi onlardan bir tanesiyle hadi 20. saat listesini başlatalım.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: yangın yeri.
1: Aşkın frekansı Slow Türk'teydiniz sevgili Slow Türk dinleyicileri. Mikrofon başında da ben Selim Altın sizlerle oldum. Bu güzel çarşamba akşamında keyifli şarkılar çaldığımı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bu yılın en çok sevilen ve Slow Türk'te de en çok istenen şarkılarından bir tanesi oldu. Mebrure Değilim'le radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, iyi geceler. Haluk Sarıtaş ben. Yine yaklaşık 2 saat boyunca sevdiğiniz şarkıların yanı sıra sizlerin göndereceği mesajlarla da geceye şarkılar bırakacağız. Mutlu, keyif dolu dakikalar.

Ben ağlarım ikimizin yerine diyen Megastar Tarkan Slotrup'teydi. Artık program sizin. Bakalım bu geceye hangi şarkıları bırakacaksınız? Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Üzülmedim ki ve Semicenk az önce Slow Türk'teydi. İstek hattımız devreye girdi. Bakalım gecenin ilk istek şarkısı neymiş?
1: Haluk Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. Ben bugün sizden girdiği her ortamı güzelleştiren, iyileştiren, renk katan, can katan kardeşim için Murat Göğe Bakan'dan Diğer Yarım şarkısını istiyorum. Herkesin bir diğer yarısı vardır bence bu hayatta. O da benim diğer yarım. İyi ki var, iyi ki hayat.

0: Sevgiyle rahmetle anıyorum kendisini. Murat Göğbakan diğer yarımla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez İstanbul'dayız.
1: Merhaba Haluk Bey, merhaba Slow Türk ailesi. Güzel bir İstanbul akşamından size merhabalar diyorum. Benim bu akşamki isteğim Eylem Aktaş'tan Yüreğimden Tut. Bu şarkı canımdan çok sevdiğim aşkım Bünyamin'e gelsin. Çalarsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi dinlemeler, iyi akşamlar diliyorum.

sevdiklerinize armağan edebileceğiniz en güzel aşk şarkılarından bir tanesi Yüreğimden Tutla, Eylem Aktaş, Geride Bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te gecenin bu saatinde ufak dinleyicilerimiz de var. Hemen kulak verelim.

0: Şöyle 90'lı yıllara doğru bir yolculuk yaptık ve hatırlayacaksınız Süper Baba isimli bir diziyle bu şarkı hayatımıza girmişti. Oya Bora az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te Feridun Düzağaç isteği var. Dinleyelim.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. Ben Kütahya'dan Hatice. Feridun Düzağaç'tan Alev Alev şarkısı Canım Eşime Gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın.

0: Feridun Düzalç denince akla ilk gelen şarkılardan bir tanesi Alev Alev radyonuzdaydı. Slow Türk'te şimdi çok daha geçmişe gideceğiz. Hangi şarkıyla dinleyicimiz söylesin?
1: Rica etsem Esmer Aydan Umut Oğlu'yu çalar mısın? Herkese gelsin. Bir geceler kolay gelsin Halit Bey. Bizlerden sevgiler, selam.

İyi yayınlar Haluk Bey. Güzel bir yayın geçmesini dilerim. Blok 3'ten Sebebiyar parçasını tüm dinleyicilere ve tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Hayırlı geceler dilerim.

0: Slow Türk Top 20 listesinde de bir numarada olan şarkı Sebebi Yar'la Blok 3 Slow Türk'teydi. Sesi mesajlarda İstanbul'dayız.
1: Hayırlı akşamlar Slow Radio. Ben İstanbul'dan Hicran. Çok sevdiğim kardeşim Fatma için Gitme Kal Bu Şehirde çalar mısınız lütfen?

0: Gitme, kal bu şehirde ve Nazan Öncel'i geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te Ferdi Özbeğen isteği var. Dinleyelim.
1: Sevgili Haluk Bey, hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin diliyorum. Umarım iyisinizdir. Sesiniz gayet güzel geliyor. Ben yaklaşık 36 saattir aracım tamirdeydi. Dün sizi dinleyemedim. Bugün de dinleyemedim ama şimdi akşam dinlemeye başladık. Sizden ricam Ferdi Özbeğen'den Gözler Kalbin Aynasıdır çalarsanız sevinirim. Herkese mutlu geceler diliyorum. Slow Türk ailesine armağan olsun.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: gördüm.
1: APO ömrümle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Geceye şarkılar bırakıyorsunuz. Mabel Matiz istekleri var.
2: Haluk abi iyi geceler, iyi yayınlar. Mabel Matiz'den Değilsin şarkısını çok sevdiğim Adana'da Brasser Market'i çalışan çok sevdiğim arkadaşım için çalarsan sevinirim. Teşekkürler.
3: İyi geceler Haluk Bey. Marmaris'ten selamlar. Herkese iyi geceler diliyorum. Bahçemin gönlümün en güzel papatyası için Mabel Matiz'den Bahçemin en zor gülünü rica ediyorum. Pınar'ım cuma günü önemli bir ameliyata girecek. Bütün Slow Türk ailesinden bir hayır duası rica ediyorum. Dualarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler, iyi yayınlar.

0: Benim de sevdiğim Candan Erçetin şarkılarından bir tanesi Sensizlik Slow Türk'teydi. Sesi mesajlar devam ediyor. Bu kez neredeyiz? Ağrı'dayız.
1: İyi geceler Haluk Bey. Türkiye'nin diğer ucundayım, Ağrı'dayım. Her gece olduğu gibi bu gece de aşkın frekansındayım. Gökhan Kırdar yerine sevemem. Tüm Slow Türk dinleyenlerine gelsin lütfen. İyi geceler diliyorum.

0: Rahmetle andığımız bir diğer isimlerden bir tanesi İlhan İrem. Yazık oldu, yarınlara Slowtruck'taydı. Sesli mesajlarda Masar Fuat Özkan isteği var. Dinleyelim.
1: Merhaba Slowtruck ailesi. Sizi çok seviyorum, severek dinliyorum. Lütfen bana Müfü'nün Sarı Laleler şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim.

0: Bizel ve o zamansız şarkılarından bir tanesi Işıklı Yol Slow Truck'taydı. Sesli mesajlarda Antalya'dayız. Kayahan isteği var.
1: Merhabalar, iyi akşamlar. Kayahan'dan biri aşk hikayesi çalabilir misiniz? Ben Ender Kağan, Antalya'dan.

Ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca.

içtin ve içkime karıştırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Özellikle müzik dünyasının büyük ustalarından bir tanesi Kayahan. Bir aşk hikayesi az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Ebru Gündeş isteği var. Dinleyelim.
1: Haluk Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Anne tarafı, baba tarafı, tüm aileme buradan selamlar. Ablam için Ebru Gündeş'ten Demir Attım çalabilir misiniz?

0: Gökhan Türkmen ve o sevilen şarkılarından bir tanesi Büyük İnsan Slow Türk'teydi. Gecenin son birkaç mesajına kulak verelim.
1: Herkese merhabalar, yayınlar diliyorum öncelikle. Ben bu gece blog 3'ten kırgının parçasını uzakta olan ve bütün kırgınlıklara rağmen sevmekten vazgeçmediğim kişiye yollamak istiyorum. Bundan sonraki hayatımızda kırgınlık ve pişmanlık olmamasını diliyorum. Seni çok seviyorum. İyi dinlemeler, iyi geceler.
2: İyi geceler Haluk Bey, ben Ankara'dan Gülşen. Sıradaki şarkı Tan Taşçı Kal, çalarsanız çok sevinirim. Bu şarkı tüm Slow Türk dinleyicilerine armağan olsun.
3: Merhabalar. Uyuyamayan tüm dinleyiciler için Bülent Ortaçgil'den Bu Su Hiç Durmaz şarkısını çalar mısınız?
0: Yine bizi yalnız bırakmadınız. Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşça kalın.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen bilhassa